Gensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım asla gel. Jirbiritken.